0: giro la bura. Can içinde. Buz senin sled altında.
1: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.